yasiriyamen yine kem. Bayan bile yapamazsın o bayanki. Ama radyo, ne de ayağına soruyorum.